0: yapmış. Biz ne sözledi mi? Ne video diyor? Zeynep, kızıyor.
1: Şöyle ne kadar yapmam.